0: Çipeldük.
1: Çipeldük. Çipeldük. Çipeldük.
2: Radyo, radyo.
0: Çipeldük.
1: Çip, çip, çip.
0: Çipeldük.
1: Çipeldük.
0: Çipeldük. Çipeldük.
1: Duk.
0: Çip, çip.
1: Çipeldük.
2: Çip, çip, çip. Çipeldük. Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипльдук.